Estağfurullah, tamam da tamam için şuva. Çocuğa ne mana? Vurdu bu. Esulü'nün mü yanı zanmadan canlısı. Dapın yanı da tozası mına. Dilinin bayrağınızı Esus'a sunda. Ukan yanının yansın başı kavamıla. Mutlu tevrak devre çoğu sence. Disko böyle pekamıla. Dursu Esus'a kendi gibi de ukan bir kusundu. Çağı Parmesurla yunca, biri, jaba bugaba, miranda inna. Tara jandam yudubu, merga duyudu, telaskattu khasi, sun nangu, korun gasi, izi. Hoca sun, levan nisi, reva duyudu ja, sun nangu, korun la, den minnanji. Hoçilanın, Nukar dugu, dinle malik nubaglari khasi panji, buri yansı sunjen suvahi, hotama kodanin panjin desu, bizi. Tara huza malik se, Nukar dugu da çürün desu, panji, daten taşo gu, tigda gisam, eli dugu se kodan desu şeyna, sunnu, sözü denla, baru sun thanda, atadı denla. Korun mumugay, sun khanda doğru, khanda dubuda, yaksa korun şeşi, khanda lagiri, gyagikri thandu, para eni dubuse sunje, basi, yalak bakariri, thandisi, tanla, hozu korun, brala, ukhanna arka, Yesu Kriste çırınla sunji, janahinche hoza nila, hozda khasi, Yesu dinnali pepsi, Uçe, kelaçela dugunun, dinleri de kalsi, buri fuzak kodanın ala, ukanna arta gona nasipindu, bisinyazi. Uçe, Yesus'a tim dugudan, çürün bise sunzi, jarabu gaba niza, yapar Yesus'i pikkabı inna, buri vaja, jambali inna. Uçe, jarabu vivaja, kol Yesus'i kulba, nintan, nyandan dugununna. Kodun na gıza, Parmesur'da biretlava, dugubunna. Uçu, kodun gaba, satruca, seytaninna. Balikhanda biri biraza, Parmesur'cu jandalina jandan ni dugula, misaflava dugunna. Uçu, balikhanda dugaza, surgadur dugununna. Kodun şeysi, ni duguse, karın nasi, nuri farmula, korun nasi. Parmesurce jandalina jandan ni dugula, misaflava dugunun teren lala. Kedmiri, ne Parmesurce pikkava misalun, Yana dudduguda pitkala, kim dugüse ni dugüda, taap lapinda, canmanin seyren, taap ge, lava canman ni dugüda, yala, yansekem, rukkala, oçe, kim dugüda, meri yula, tem tem dugü, su kresi kresi, krava, kringalala, canmanin se, parmesurce, damba ni dugü, Rında Parmesur avana gülseri, dünürenin yal yal tası cila, cümlida gülseminle pese canlası yansıgı. Çevresi Kristi su ukanına artan, rında çela dıgıda sunci, suzan agona dağıtan yinna. Yanya cibonunun kadıbalda hospa korun ganda, setancı baba, samışsa gadı kana, Söytancı samışsa bala, tara huzu duygunun, yansı, ünlü bisrafta, bacı edisine mün, yani panlı suyla gülsürün nida, nida bulan tek hamdola, kalla sinimo, mamunun kakarla, çıta sikça gansı, tarındasi, azabatan dugu gansı tarındasi, panlı suyla adını kiba, nida buza, panlı suyla gansam, çizodamula. Hoca duyca, Yesu Kriste'ye tamula. Ketesi, yandamın, sudan, gobur yavuz etmula. Yandogi, kodun dosyahin, tar yandogi, sun dosyimanlu. Parmesurla sevalara nidugu tevhandola. Tevdugu, rengisi tiyo dosyan, dosyimula. Tiyo
to ikan gemse, to ikan na orta gemse. When you say, tilaytan gus mula viva, nada distress mula. Kerala giri, yansi, nangla litsa hava dinne, parmesu na bachan ba, dansi prava, nidu vina do khan gai, nangka kanalai. Parmesu hava, yansi, sunya suva, to ikan, to ikan na orta, Once a cold disease, you will not get it. When the man in the similar, give the woman, Superman to go come by the river, to the tea of the moon. Once a, to button them, say, when the gun and a shoe will not.